0: yaşlaktım. Mo, mo,
1: mo.
0: Ma, zinek gibi datır doğrus. Skyt namig.
2: Ik, hou mijn witkap om.